güzel saçların beyazlanmış arkadaş. Sana da benim gibi çektirim mi var? Neden saçların

aşkı çekmez. Aşka mahkum edilen garip kılamaz. Katlamayı bilmeyen aşkı çekmez.